0: Alors, quelle est la suite?
1: 5 ans de prison, c'est pas rien.
2: Paris va bosser avec moi sur le marché.
3: Roxane.
4: Bonjour.
3: Ma copine.
4: À nous.
5: On avait dit à l'avocat qu'on donnait pas suite.
0: Mais t'es malade, mais t'es con, mais t'es con!
2: C'est notre père qui a... On est une famille.
6: Casse-toi.
0: Casse-toi!
6: C'était quand, toi? Tu crois que c'était bien le monde qui nous faisait?
2: Maman.
1: Je suis pas ta mère, Enzo. T'as plus 10 ans.
6: Redevenir connu.
2: Arrête!
4: Enzo, on y va.
7: Pour obtenir des places pour ce film, n'hésitez pas à nous contacter toujours au 04 66 52 24 64. 04 66 52 24 64. Et comme je vous avais dit au début, cette semaine exceptionnellement, un troisième film pour lequel on vous invite, c'est Salvation de Emin Alper avec Karner Sindoruk, Berkay Ate et Feyyaz Duman. Ça se passe dans deux villages turcs, l'un à flanc de montagne, l'autre dans la plaine. Quand les habitants du bas, exilés, décident de revenir sur leur terre, des conflits ancestraux ressurgissent avec ceux du haut. Progressivement, croyances, paranoïa et lutte de pouvoir s'exacerbent, mettant en péril la fragile cohabitation des deux communautés. Voici tout de suite la bande-annonce.
8: Çok şükür tamamız. Çok şükür.
9: Bundan yıllar, bu yıllar evvel önce soyumuz Hazeranlar, komşumuz Bezarilerle sulh içinde yaşardı.
8: Bezariler geri gelip malımızı elimizden alıyor. Bu köyle o iki parça toprakla karınlarını doyuruyor. Bir daha bizim köyün erkekleri dağdayken...
10: Nasıl ben buraya kavga etmeye gelmedim?
8: Hiç utanmanız yok!
10: Bu senin tarlanın yakılması olayı pek aklıma yatmadı abi. Bu iş içimizden olabilir. Bak aramızda çatışma çıkarmak için can atanlar var.
8: Bizi adam yerine koymuyorlar. Hor görüyorlar. Şimdi bir de kalkıp silahlanırlarsa ve çibi.
11: Milletin bir rehbere ihtiyacı var.
10: Arkamdan ne işler çeviriyorlar ben her şeyi biliyorum.
8: Artık kimse sağa güvenmiyor.
12: Bak bu iş büyümeden çözmek lazım.
8: Buradan gideceksiniz Halil.
10: Gitmezsek ne olacak?
8: Ocağınıza daha çok ateş düşecek.
0: Mesut hiç iyi değil. İyice kafa gitti.
13: Şeytana tek başına savaşma. Köylüler senin arkanda duracak.
8: Bundan sonra hepimiz aynı rüyayı göreceğiz. Alın götürün başka yerde otlatın hayvanlarınızı. Artık geri dönüş yok Hazeranlar.
10: Hemen tarvu evine.
8: Çocuklarınız için yapmayacağınız ne var diye sordu.
7: Voilà, c'était la bande-annonce du film Salvation. Si vous souhaitez une place ou même deux places pour ce film, n'hésitez pas à nous contacter au 04 66 52 24 64. Tout de suite, on repart en musique. Bonne écoute à toutes et à tous.